seni sog'inganman. Gasyan qalbim qayg'u bilan toshsa-da, ochiq aytamanki, yuragim yolg'iz seni deydi. Bilaman, vaqtni ortga qaytarib bo'lmaydi. Har bir nafasimda, har yurak urushida seni sog'inib yashashga mahkum ekanman. Afsus. Seni nozik qalbingdan joy oldim-u, lekin uni asrab

Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Muradov. Hit FM. Hit FM'de. Miko bilan salqinlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Hitafemde İzzet Şükürov ve biz ise canlı efirini devam ettiremiz. Dinoçlarımızdan avazlı haberler yetip gelmekte. Siz hem safımızda koşulsanız bu ne de 88-114-98 bir neçen saniyelerden sonra bana şu avazlarını eşitçe hamamız muvaffak bulamız.

Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar

Aytar bo'lsam senga ey yor, yurak to'la muhabbat bor. Meni shunday takror takror sevsin. Joning berib, boring berib, dilda yotgan zoring berib, meni har kun yo'qlab kelib sevsin. Chaqirsam zum deb labba, gulim desam bitta jilmay, Otabekning kumushiday sevsin. Bahorday gul ochib, iforing har tomon.

Yanım oyli geçe kalıp gitti. Keldi mana yuragimni chirti barmoq. Meni sevgan insonlar ham

0: dedi demanglar, men daydi emasman. Yine telba demanglar, men telba emasman. Mena bir dardım var, lekasal emasman. Mena başka dardım var, sabah bevafayar.
1: Dünya musikası Hit FM.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Йос.
1: Йос.
0: Хіт ФМ.
1: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ. Зорене тіңля.
1: Хіт ФМ.
2: Bana en çok sen lazımsın. Ama en uzak sensin hep anla söylesene. Kaç yıl geçmiş bir kahve üstüne gelen vedadan. Köyünüzün kalbine çökünce dalgalar. Yok oldu manzaram. Bu ipi sökünce kargalar. Geriye kalmadı bir sevgi kavgadan. Oysa beni